0: Yanime Urban FM. Niçin etrafı Big Pass? On. On yam Urban FM. Da.
1: Diako FM, mashup se Urban FM. Niçin etrafı Big Pass? Niçin etrafı Big Pass?